insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Biyonefa. Biyonefa.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Şimdi bazı şarkıların tabii ki eski olması altyapıda da, ama şarkı güzel maşallah.
1: Bana göresin boyun boyuma gözlerin, gözüme ellerin, elime yar.
0: Acaba şarkı bana göre mi? Günaydın Guten Morgen. Herkese iyi sabahlar. İbrahim Elden yayında bugün. Kendimi Süpermen gibi hissediyorum valla. Allah Allah İbo'cum. Örümcek adam gibisin maşallah. Sen ne yiyorsun oğlum? Ne içiyorsun böyle sabahları falan? Ama gerçekten sabah enerjisini seviyorum ya. Hakikaten bugün gerçek anlamda sizlerle olmanın mutluluğunu, heyecanını ve sevgisini yaşadım. Sizler ne yapıyorsunuz? Kimler bizi nerede dinliyor? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Günaydın. Gönder bakalım ilk mesaj kimden gelecek? Acaba İbrahim Elden bu sabah çok mu mutlu? Acaba İbrahim Elden'i bu sabah daha mı mutlu gördük? Şöyle bir günaydınlaşalım, bir iyi yayınlar dileyenlere hemen bir selam yollayalım. Ben gelmeden mesaj geliyor ya, aşırı hoşuma gidiyor.

Acaba İbrahim Elde'nin bugünkü enerjisi 35 bin fit mi? Stuttgart'tan Nuray ablam günaydın, hoş geldin. Bircan, Anka Premium Event, hoş geldin. Murat Erdatlı, hoş geldin.

0: Ya bir tane normal bir kolonya sıktım elime, Allah'ım. Karagül kokusu çıkmıyor. Benim parfümden daha güzel kokuyor oğlum. Ulan Emir, yaktın bizi ya. Vallahi billahi. Hadi bakalım, son kez geliyor.
1: Tek bakışta yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Hadi bir kez daha.

0: Şarkının burasına bayılıyorum.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın.
0: Geliyor.
1: Ben deli gibi.
0: Son 2 3 4 hep beraber.

0: Ya dünyadaki en güzel duygu mutlu olmak ya. Kim ne derse desin. Gerçekten güne mutlu uyanmak, mutlu devam etmek, mutlu uyumak. Ama bu heyecanı tabii ki her gün yaşamak çok kıymetli. Dün akşam Serdar Ortaç konserindeydik. Çok eğlendik. Gerçekten muhteşem ambiyansı var. Tabii ben her sene orada çalışıyorum biliyorsunuz. İstanbul Festivali'nde. Ama bu sene dedim ki Serkan bugün bu sene sadece ya sanatçıları dinlemek istiyorum ya. Hani okey biz hep localarda ve VIP'de çalışırız. Çok büyük emek harcarız. Gecenin 5'ine kadar falan. Serkan'la sarılırken diyor ki İbrahim abi diyor seni böyle görünce hakikaten çok mutlu oluyorum diyor. Teker teker yakacakmış çektiğim. Gerçek anlamda İlk kez seni dedi böyle gördük. Yani hep çalışıyoruz beraber. Dilersen oğlum bundan sonra çalışmayacağım dedi. Bundan sonra siz çalışır mı? Patron adam çalışır mı? Allah patronluğumun tadını çıkartacağım artık ya. Bu saatten sonra artık 40'ından sonra çalışmam. Gerçi bir 10 yıl daha çalışayım ya değil mi? Allah izin verirse ölmesem 50 yaşına kadar bir çalışayım 10 yıl daha. Ondan sonra yerim içerim abi. Abi bu zenginler çoğu yemiyor ki parasını. Vallahi yemiyor. Ben yiyorum onların parasını. Özge diyor ki günaydın İbocuğum nasılsın? Bana da bir şarkı yollar mısın? Tabii ki yollarım. Günaydın hocam nasılsın demiş. Vallahi iyiyim sen nasılsın Ayşe Çakmak? Ailecek mi dinliyorsunuz? İyi sabahlar günaydın. Acıyı sever yürek kanatı. Bugün Derya Bedavacı ile Özcan Deniz varmış. Aa güzel. Dinlenir ama ben dersteyim bugün. Giden elbet aradı. Güz sana göre mi o aşkım? Ben Tiesto'yu bekliyorum abi. Tiesto çok iyi ya. Tiesto'da bir tişörtüm var. Yapay zeka tişört. Böyle konuştukça ritim artıyor. Tişörtün bir özelliği var. Tişörtte gece ritme göre hareket ediyor tişört. Aşka küstüreni. Oğlum senin tişörtün de acayip senin gibi ya. Allah iste. İsveç'ten Sabri abi geldi. Günaydın İsveç. İbo artık gel ya. Gel denize girelim demiş. Civcivler beni mi bekliyor? Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajı. Aa burası pizzacı mı? Beni götürdüğün yer. Ya abi çok güzel pizzasıydı ya. Sabri abi beni bir daha götürsen ama parasını ben ödeyeceğim. Sabri abi İsveç'e geldiğim zaman senden bir şey rica ediyorum. Bir şartla gelirim ben seni gezdireceğim. Adam var ya elimi cebime atmıyor ya. Vallahi attırmıyor çok. Artık bundan sonra misafirlik bitti yani Sabri abi haberin olsun. Yanımda çok kıymetli bir iş insanıyla geliyor ama bana para harcatmaz. Bırak o ödesin. Onun hali vakti yerinde. Tatile gittiğimiz zaman onun kartını ben alıyorum. Çünkü ona kalsa böyle her şeyi kısıtlıyor. Ben sınırsız abi. Sabri Salih İsveç. Pizzacıdan bize günaydın diyor. Hayırlı işler. Seviliyorsun kardeşim demiş. Abi Naci abiye benden çok selam söyle ya. Ne güzel oteli. Bir oteli var arkadaşlar. Abimizin adını unuttum. Naci abinin patronunun. Stockholm'de de var. Birçok yerde de var. Benim de hemşerim. Kanka olduk ya adam var ya müthiş bir adam. Geldi 3-4 saat sohbet ettik. Seni sevdim diyor. Dedim abi valla bütün iş adamları çok sever beni. Acaba iş insanları beni niye bu kadar çok seviyor? Kalp ömür boyu sevmez. Aşka küstüre. Günaydın Guten Morgen kanka diyor Murat abim hoş geldin. Allah istemedi. Erdatlı ya. Zuhal ablamız geldi. Abla yolda mısın? Yine nereye gidiyorsun? Benim güzel ablam nereye gidiyorsun? Gözlükler şekil, saçlar havalı. Yazdım. Ya valla Zuhal ablama bir alkış. Yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacak. Zuhal abla da enerji dolu bir günaydın İbrahim mesajı gönderdi. Süpersin Zuhal ablam. Akmış. Aman hiç şey hemen sonrasında kankası Emine ablam geldi. İki güzeller güzel ablam. Dur bunların arasında bir dilek tutayım. Kızlar hazırlanın. Alışverişe gidiyoruz. Zuhal abla beni büyük jipinle al. Ben diğer küçük arabada uzun boyluyum olmaz. Emine ablayı da alıyoruz. Kocalarınızdan kartları da alalım. Emin abla, Murat abiden sen al. Gürcan abiden de Zuhal ablam alsın. Doğru alışverişe gidelim. Acaba ben Viyana'ya kiminle geleceğim? Kahvaltıya buyur demiş. Bak gelirim, beni çağırmayın diyorum ya.
1: Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan at.
0: Bak Balıkesir Gönen'den Ayşe diyor ki hadi gel kahvaltıya.
1: Belki huzur.
0: Vallahi az önce yaptım ya. Çok güzel bol yağlı yağın içinde yüzen börek yedim.
1: Yavrum.
0: Benim beslenme uzmanım, benim çok kıymetlim Hülya'ya dedim ki Hülya hakikaten Herbalife ailesinin inci tanesi. Hülya Yazgan'a da bir alkış. Hülya Hanım dedim baksana ben börek yiyorum. Ah be İbrahim ya. Gerçekten bugün canım çok çekti ya. Birazdan midem yanmaya başlar zaten. Emine ablam geldi, Erdat'la hoş geldin. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol abla, güzel bir gün olsun inşallah. Kübra Düsseldorf, Düsseldorf'taki tüm dinleyicilerimize de selam. Bak biz yine Köpüşüm'le beraber, Köpük'le beraber, ismi Köpük'müş. Kızım ya, sevimli patiyi de kendine benzettin. İbo'cum günaydın, Düsseldorf'un güzeli geldi. Bak şu güzelliğe demiş.
2: Bir ağır olur.
0: Gerçi sen bazı güzellikleri göremiyorsun demiş. Allah Allah.
2: Adı aşk.
0: Dakika bir gol bir be güzelim. Dur bir bismillah.
2: Sevemedim.
0: Sağ ol canım benim.
2: Etmek suçtu sanki.
0: Acaba ben bazı güzellikleri görebiliyor muyum?
2: Benim.
0: Bazılarını görmek mi istemiyorum?
2: Acı zamanla geçer. Bilmiyorsan.
0: Acaba ben görmem gereken güzelliği mi görüyorum?
2: Anlayır, acı zamanla geçer.
0: Acaba ben az değil miyim?
2: Hiç değil.

İstanbul trafiğinde sevgili Yıldız da bizi dinliyor. Yıldız, Guten Morgen, nereye gidiyorsun böyle sabah sabah? Acaba Yıldız bizi yolda mı dinliyor? Acaba Yıldız bugün çok mu enerjik? Maşallah.

Ataşehir yolcuları kalmasın diye Yıldız, çok iyi ya. İstanbul, Ataşehir, Yıldız ve onu sevenlere de gelsin günün şarkısı. Acaba güzel bir şarkı mı seçmeliyiz Yıldız'a? Kabullen. Bak şu şarkı güzel. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. Size çok güzel bir sorum olacak. Hazır mısınız?

0: Arkadaşlar, en hızlı uçan kuşun ismini biliyor musunuz? En hızlı uçan kuş. Vallahi merak ettim ya. Avını tam saatte 130 kilometre hızla, bu ne be? Havada 130 kilometre hızla bir anda iniş yapıyor abi. Acaba bu en hızlı kuşu bilen kim olacak? Bugün iki dinleyicimize çok özel bir hediyem olacak.
1: Bilemem yarını, göremezsem seni şansın yok, çalarım kapını.
0: Urfa'dan gelen bu güzel kolonya veriyormuş. Şaka şaka. Çok güzel bir hediyemiz var, bilginiz olsun.
1: Günahın boynuna can karam, anladım sensizlik.
0: İki dinleyicimize pindirinks verelim. Rahat rahat güzel güzel pindirinkslerimizi içsinler. Bir tane değil yani 3-5 tane vereceğim.
1: Can karam, anladım sensizlik haram. Gel artık insaf.
0: Bintat süpermarketlerinden de bir hediye verelim ya. Bizim Bintat süpermarketin o kadar çok şubesi var ki. Şeref abi, Bintat burada mıyız? Bir hediye falan verelim bugün. Yaz hediyesi. Pindirinks'ten de verelim. İstanbul'dan konsere gönderelim. Bugün Özcan Deniz'e yollayayım sizi. Özcan Deniz ve Derya Bedavacı'ya gitmek isteyenleri gönderelim abi. Bugün iki kişiye mutlu olsunlar.
1: Bu aşkın sonu.
0: Acaba herkes mutlu mu olmalı?

0: benim haktı.
1: Vadi İstanbul ailesi bizi dinliyor, ne kadar güzel. Vadi İstanbul burada mıyız? Guten Morgen, günaydın.
0: Göremezsem seni şansım.
1: Buse Hanım, İlkay ve bütün sevdikler için geliyor bu şarkı.
0: Başka çarem yok.
1: İbo'cum ben de arabada dinliyorum. Çok tatlı güne başladık. Ne tatlı enerjin var demiş. Çok teşekkürler İlkay.
0: Sensizlik haram. Gel artık insafa be karam.
1: Arkadaşlar an itibariyle İbrahim Elden yayında şekeri olan varsa lütfen kontrollü elden bırakmayın. Şekeri ve tansiyonu olan dinleyicilerimiz İbrahim Elden an itibariyle giriş yaptı, bilginiz olsun. Ona göre ilacınızı alın yanınıza.

benden hızlı uçan da mı varmış diyor ya. Acaba sen çok mu hızlısın? Acaba senin ismini söylememem mi lazım? Ayten geldi İstanbul Yeni Bosna'dan. Kıymetli dinleyicilerimizden. Merhaba İbocum, nasılsın demiş. Ayten, sence nasıl geliyor sesim? Arkadaşlar, sesim nasıl geliyor bu arada? Nuray abla, Southside Piercing, Stuttgart, Bircan Anka Premium Events, İrem çok teşekkürler, Derya Ulu'dan bir şarkı istiyorum. Bu arada yakın arkadaşım Fidan dinletti sizi demiş, çok da seviyorum demiş, sağ olun.

0: Hazır mıyız? Bak bu şarkının bu bölümünü çok seviyorum. Haydi ara beni, sar beni, ama beni sar beni ya. Sevdan ellerini, kollarımı, gözlerimi bağladı ya. Arkadaşlar yolda olanlar lütfen bir sağa bir sola, ama şey arabayı değil, kendinizi böyle bak. Tatlı tatlı bak.
1: Beni bir koyuna alıversen ne olur ya.
0: Olmaz, ayıp. Haydi.

İtalya'dan, Rimini'den Faruk diyor ki abi şu sendeki enerji bende olsun. Sicilya'ya koşarak 10 dakikada giderim buradan demiş. Rimini'den. Rimini'den Sicilya'ya 10 dakika. Faruk. Ne yiyorsun oğlum sen de? Özkan gibi dövmeli tüleğin kaç tane dövmesi var? Yalnız tam bir yol şarkısı. Acaba bana güzel bir şarkı mı yollamalısınız? Ya böyle içim kıpır kıpır olsun ya. Gülşen seven var mı aranızda? Şaka yapıyorsun. Hayır bunu çalma, bu çok tutkulu İbo. Nine İbo. Hay çok heyecanlanırız. Yapma bunu. Yapmam. Vallahi oldu bir kere, yapacak bir şey yok. Yalnız öyle bir şarkı ki. Bu şarkının enerjisini bence akrep burçları bence taşıyordur ya.

taş taş. Acaba İbrahim Elden 40'ından sonra yoldan mı çıktım? Yalnız bu da Yeni Kapı'da var ya, festival alanında ne dinlenir ya? Abi Gülşen'e gitmem lazım. Gülşen bakayım ayın kaçındaymış. Ya benim Dile hocama ne oldu? Benim psikoloğuma ne oldu? Allah'ım, klinik psikoloğumuz. Holistic Center Klinik. Ya çok geçmiş olsun. Hep bu Selin'in nazarı ya. Selin milleti bıktırdı vallahi.

0: bana ben misin?
1: Evet, bu arada Yıldız da doğru cevabı vermiş. Acaba Yıldız ne kazandı? Timine, unutmasın 15 sene. Bir de diyor yaban kazı var diyor. Naş naş naş. Ay. Doğru, THY'nin emblemi aynı zamanda. Özgürlük ve yükseklik. Ama ciddi söylüyorum, gerçekten müthişsin ya. Işık hızıyla cevabı verdi, görüyorum. En hızlı uçan kuşu buldu ya. Evet, Volistik, acaba ben Volistik Center'a mı gitsem ya bugün? Acaba kızlar bana ne zaman PRP yapacaksınız? Ama bugün değil. Bugün çünkü saç bakımım var. Güzel bir tasarım yapayım saçıma, böyle yeni. Arkadaşlar, yeni saç modelim harika olacak. Perşembe günü geleyim, olur mu? Selin. Yani bence yarın güzel bir PRP yapayım. PRP derken böyle ciddiyeneyim, enerji falan gelsin. Battım, kaldım, gelmişken bir de bir botoks yapayım. Allah'ım, bir tatlı olurum, bir yakışıklı olurum, anlatamam, yemin ediyorum. O yüzden yaptırmıyorum ya. Sokağa çıkamam yani. Neden oldu, delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni, inadına. Sabahları Pindrinks'le güne başlıyorum. Pindrinks için mutluluk oranınız çok artsın. Söyle neden oldu. Pindrinks'i içtim, şimdi bir kahve canım çekti ya. Çok güzel, kendime bir kahve ısmarlayayım. Biliyorsunuz ki İbrahim Elden dünyanın her yerinde önümüzdeki günlerde yayın yapacak. 700 noktadan yayın yapacağım. Aralarında Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'nın da olduğu, İtalya'nın, Yunanistan'ın da, Yunanistan bu arada merkezleri, çıkış noktaları. O yüzden 700 mağazada yayın yapacağım. Yaklaşık 2 yıllık bir sözleşme yapacağım kendileriyle. Selin'in nazarı değmese de. Çünkü Selin'in herkese nazarı diyor, baksana. Dile Hoca, Allah acil şifalar versin. Şaka bir yana, çok geçmiş olsun Dilay. Hocam sen Selin'den uzak dur. Gülcan Hanım, nasılsınız? Güler yüzünüz hiç solmasın. O kadar tatlı bir insan ki, yemin ediyorum. Gülcan Hanım içten, doğal, o kadar samimi. Volistik Center Klinik İstanbul Ataköy'de. Ve onlara buradan selam yollayalım. Gideyim de bir cildime bakayım ya. Sevgili kıymetli hocalarımız dinliyorsa onlara da selam. Murat Hoca'ya, Güneş Hoca'ya. Cemil ablam bana börek yapacak ama ne zaman bilmiyoruz. Acaba o da Selin gibi yaparım deyip yapmayacak mı?

0: Instagram.
1: Dün Instagram'da fotoğrafına baktım, çok güzel çıkmışsın İbo'cum demiş. Teşekkürler. Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi de bekliyorum. Gel İbo'cum yardıma gel demiş. Şu tut kartta hemen geliyorum ya. Tamir işleri benden sorulur. Southside Piercing beni yardıma çağırıyor. Şu tut kartta geliyorum. Viyana'dan Yıldız geldi. Günaydın Yıldız. İki tane Yıldız var. İstanbul ve Viyana, hemen dilek tutayım. Dur bir saniye. Ne tutsam acaba? Günaydın, iyi yayınlar İbrahim Bey demiş. Viyana'dan Yıldız. Hoş geldin. Almanya'nın Essen bölgesinden Derya geldi. Derya günaydın.

0: Ben de buralardayım İbocum, sesindeyim demiş Derya, hoş geldin.
1: Kalbimi yenemiyorum.
0: Figen geldi, selamlar diyor, Almanya'dan kur yapmaya devam ediyor Figen. Figen, bulmuşsun bir tane kız.
1: Kafalara dönemiyorum, yenisini de sevemiyorum. Of, içim dar.
0: İstanbul'dan Ataköy'den yazıyorum. Günaydın İbrahim'cim. Oya, ben sıradaki şarkıyı Selma Hanım'a armağan eder misin? Bu arada ben Neşe Hanım'ın kuzeniyim demiş. Radyonun linkini yolladı ve seni dinliyoruz. Sabahları bu...
1: Yapamıyor.
0: Dedim, sabahları bu çocuğa takıl demiş. Çocuk mu?

Senden başka olmaz diyor. Allah Allah. Acaba sabah yürüyüşüne mi çıktın Figen? Az önce de Düsseldorf'tan sevgili Kübra sabah yürüyüşündeydi. Köpük'le beraber köpüşüyor. Ona daha bir öpücüklerimizi iletelim. Ne güzel. Ben de bir kahve molasına çekeyim. Uygun mu? Saat şu an tam buçuk. Hadi bir küçücük bir kahve molası.

Hazır mıyız? Bir sağ bir sol. 300 500 500 500 500 kaldı kaldı. Viyana burada mıyız? Yayınlarımız Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Adana'da 95.5, Düzce ve Bolu'da 91.0, Yalova ve Bursa'da 102.1, Antalya, İzmir, Ankara. Türkiye genelinde de ortak yayınlarımızı dinleten herkese çok teşekkürler. Kanada'da 100.7 ve dünyanın her yerinde hem dijitalde, App Store ve Google Play'den uygulamadan bizleri dinleyen herkese de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi dün sevgili Yıldız diyor ki, İbrahim diyor, bayağı radyoları dinliyorum ama diyor hakikaten Viyana gibi yok ya. İşte ya da Kıbrıs Türk gibi ya da işte Joy gibi yok. O kadar mutlu oluyorum ki. Dün işte radyoları falan karıştırdı biraz. Ya bir bakayım dedi, İstanbul'da radyolar ne çalıyor? Dedi, hakikaten. Ya dedi İbrahim'ciğim, Viyana gibi yok ya dedi. Az geliyor, o yüzden büyük alkışlar. Sana uygun, acaba biz çok mu iyiyiz? Çok şükür. Şey mi dedin? Seni duyuyor.

0: Hadi burçlar gelsin bakalım. Boğa burçları burada mı?
1: Bir şey mi dedin seni?
0: Derya diyor ki kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler Derya, günün güzel geçsin. Almanya Essen. Selam, ben Yadigar. Nasılsın İbocuğum? Bak seni çok sevdiğimi böyle anla. Her zaman seni dinliyorum. Telefonun alarm ekranını atmış bana. Aa, çok tatlısın ya. 8.50'ye kurmuşsun. 8.50 Almanya'da. Güzel. Ya yani Türkiye'de de 9.50 olmuş olur. Güzel.
1: Kim darmadağın? Yalan mı be her gece ağladın? Kim bu kadar?
0: Ama sabahları Ali abi var. Ali abiyi de dinleyin. Neler? Ali Süzen. Ama sallama. Sonra benden sonra Özden var. Sonrasında sevgili Akif Özcan müdür. Sonra Melih. Yani yayıncılarımızın tüm dostlarımıza duyuruyu yapalım. Sadece İbrahim Elden değil, biz birlikte güçlüyüz.

0: Acaba Selin bütün börekleri kendi mi yedi ya? Ha? Cemile ablamız diyormuş ki İbo gelsin güzel bir börek yapayım. Hadi bakalım. Yarın gel bekliyoruz demiş. Canım çok teşekkürler ya. Vallahi. FRP bizden demiş. Korkuyorum ya. Korkma annem, korkma. Yufka aldık diyor. Yapıyoruz börekleri. Şaka yapıyorsun. Yarın geleceğim mi? Bak ona göre hazırlık yaparız demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç hazırlığa gerek yok. Yarın yayından sonra şey yaparız. Yani yayın orada yapmam da yayından sonra gelirim, tamam mı? Sizi bir göreyim ya. Bir kahvenizi içip kaçayım. Aynen Selin, yarın yayından sonra gelirim, okey. Saat 1 gibi, 1 çeyrek gibi falan, 1,5 gibi. Yer benim ya, takılırız ya. Gülcan Hanım, yer bizim değil mi? Hani demiştiniz ya, kendi yeriniz gibi. Benim bir arkadaşım var, öyle diyordu bana. Kanka burası senin yerin ya falan. Sonra beni aradı ayın 5'inde. Kanka ya hani burası senin yerin ya, maaş günü. Oğlum benim, ben istemiyorum. Bir daha da gelmiyorum dedim senin. Bence ben bugünlerde gelmeyeyim, maaş günüyse. Gülcan Hanım da diyecek ki İbrahim Bey buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet. Bugün ayın 5'i, buyurun. Yer sizin.
1: Başkasına.
0: Acaba Selin'in maaşını ben mi vermeliyim? Evet, Hülya diyor ki ben de Boğa burcuyum. Senem diyor ki ben akrebim demiş. Benden uzak durun. Dilara, yanımda iki arkadaşım daha var. Üç tane akrep. Dilara, Gülşah, sevgili Filiz. Üçü de akrepmiş. Ve biz üç akrep takılıyoruz gece gündüz demiş.
1: Başkasıyla.
0: Allah size yardımcı olsun. Valla gerçek Allah yardımcınız olsun yani. Daha doğrusu. Çünkü çok zor yani. Sizinle arkadaşlık yapanı aşk ve evlilikte aşırı derece çok tatlısınız ama 3 tane akreple kimse uğraşamaz. Birinden birisi direkt zehri verir vallahi. Bir tane arkadaşım var. Abi diyor burçlara inanmazdım diyor. Senin radyo yayına takıla takıla diyor. Abi aşırı derece burç delisi oldum. Her sabah seni dinliyorum. Bak bakalım oradan koç erkeklerini neler bekliyor demiş Orhan. Artı 43 660 130 19 79. Kanka günaydın. Geliyor mu ses?
2: Günaydın. Geliyor geliyor. Biraz kısık ama şimdi daha iyi. Ne
0: Na
2: haber? Nasıl gidiyor gün?
0: İyi gidiyor. Yayındayız şu anda. Sen ne yapıyorsun?
2: Ben buradayım. Hazırım sana eşlik etmeye.
0: Sana ne?
2: Bugün yayın.
0: Söyle söyle. Önce sen söyle.
2: Tamam, ben diyeyim. Şu an yayın öncesi biraz notları karıştırıyordum. Falcı yorumları var. Sponsor metinleri var.
0: Falcı yorum ne
2: Enerji
0: oğlum?
2: yüksek.
0: Falcı bir.
2: Burç yorumları.
0: Oğlum.
2: Aslına.
0: Oğlum bizi yakacaksın lan. Yapma öyle
2: Yok.
0: şeyler.
2: Yo,
0: Biz yayında
2: merak
0: fal mı
2: etme.
0: bakıyoruz?
2: Hayır. Yayında faldan bahsetmiyoruz. Yayında eğlenceli küçük burç yorumları yapabiliriz. Sponsor anonslarını düzgün bir şekilde okuruz.
0: Mesela
2: Enerji yüksek
0: Pindirix'i
2: tutuyoruz.
0: biliyorsun. Menü Pindirix içeceği biliyorsun değil mi? Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Biliyor musun Pindirix'i? Benim sponsorum Pindirix. Soğuk içiliyor. Her gün anlatıyoruz. Sen şimdi ona çalış birazdan.
2: Tamam, çalışırım. Sponsor kısmını sağlam tutarız. Bir
0: O.
2: de yayın akışını netleştirelim. Sabah pozitif enerji Türkiye saatiyle 10-12 mi hala?
0: Aynen değişmedi.
2: Tamam. Gece aşkın sesi 23'te mi?
0: 23'te ama bence bu hafta sonu yapmayalım ya. Pazar günü mü yapsak acaba?
2: Anladım. Kontrol ediyorum. Bence mantıklı olabilir. Dinleyicilere de duyururuz. Bu hafta küçük bir değişiklik var. Aşkın Sesi cumartesi değil, pazar akşamı 23'te sizlerle gibi bir not düşeriz yani.
0: Aynen. Daha güzel olur. Pazar gününe yapalım kral. Şimdi sana bir şey soracağım. Akrep burcunu bir şımartsana. Sor. Akrep burçlarını bir şımartsana.
2: Akrep burçları, bak şimdi. Bugün sahne biraz sizin. Enerjiniz yüksek, bakışlar üzerinizde. Ufukta küçük bir sürpriz de görünüyor. Yayın için tatlı bir yorum oldu bu.
0: Çok tatlı.
2: Ama tabii gerçek dünyada günü belirleyen yine kendi seçimlerimiz, eylemlerimiz oluyor. Yayında eğleniriz.
0: Aşkı ve
2: enerjiyi
0: aşkı ve parayı buldular mı akrepler?
2: Bakıyorum.
0: Bir bak bakalım.
2: Yayında şöyle deriz. Akrepler için aşk tarafında hareketlenme var gibi. Bu arada da emeklerinin karşılığını alma ihtimali yüksek.
0: Yüksek değil mi?
2: Ama acele yüksek görünüyor. Ama acele etmesinler, doğru zamanı kollasınlar. Kısacası gönülde, cepte biraz gülümseyebilir.
0: Peki en çok
2: yayında tatlı bir burçun.
0: Hangi burçla en çok anlaşır?
2: Eğlence amaçlı astrolojiye göre akrepler genelde yengeç, balık, oğlak ve başakla daha iyi anlaşıyor denir.
0: Kovayla?
2: Ama gönül işinde kovayla daha kovayla bazen zorlayıcı olabiliyor ama bu kötü demek değil. Sadece
0: abi
2: daha farklı
0: kötülerden,
2: bir
0: şey. Şu kovalardan ne istiyorsunuz siz ya, kova burçlarından? Ne istiyorsunuz abi ya?
2: Ben bir şey istemiyorum valla.
0: Kova burçlarını... Sadece... Ben mesela şimdi kovayım mesela. Kova burçlarını hiç söylemiyorsun mesela.
2: Ya yayın eğlencesi bu. Kovalar da kendilerine göre çok özgün, yaratıcı, orijinal bir burç. Bazen de tam da bu özgünlükleri nedeniyle akreplerle sürtüşme yaşanabiliyor. Ama bu yayın şakası.
0: Yayın
2: gerçekte
0: şakası.
2: İnsanlar empati kurdukça her kombinasyon yürür. Yani dert etme.
0: Peki teşekkürler kanka.
2: Ne demek, her zaman.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün çok güzelsiniz. Mesajlar da süper. Alaaddin, Muhammed, Cansu, Figen, Fatma geldi. Çok teşekkürler Almanya'dan. Ama sevgili Fatma bizi her zaman dinler ve dinletir. Şu an İstanbul'da. Kızı da kendisi gibi hiçbir beğenmiyor. Ve Fatma nasıl olacak? Fatma çok içten, doğal, çok eğlenceli bir insan ya. Ona da bir günaydın diyelim. Guten Morgen İbo'cum, ben ne kazandım bugün radyodan diyor. Şu pentileri vermedik ya Yeşim. Bugün verelim iki arkadaşımıza. Dün unuttum valla pentiden. Yaz bitti, mayo vereceğiz bize.

Her şey senin için. Valla normalde hazırlık yapmayız diyor. Selin, bir şey söyleyeyim mi? Kızım hazırlık dediğin ne ya? Biz geleceğiz bir çay kahve içeceğiz ya. Ama ah be Selin ya. Gülcan Hanım'ı göreceğim, o güler yüzüne, enerjisine. Ondan sonracıma Dile Hoca'ya bir geçmiş olsun dileyeceğiz. Güneş Hoca oradaysa bir selam vereceğiz. Murat Hocam oradaysa bir selam vereceğiz. Cemil Ablam börek yapıyor. Aa, 10 numara ortam ya. Gamze Hemşire, diğer hemşireler, isimlerini sayamadım. Çünkü bazen artık 40 yaş ve üstü, unutuyorum artık bazı şeyleri. Hülya Hanım'ın yolladığı omegalardan bir tane alabilir miyim?

Çok kıymetli oyuncu, çok değerli arkadaşım, gerçekten iyi bir sunucu, sevgili Ayfer Çalgıcı aramızda. Ayfer Çalgıcı, başarılı sunucu ve oyuncu, ona da kocaman bir alkış yollayalım. Ayfer, tatilin tadını çıkarttın valla. Biz daha suya ayağımızı sokamadık valla. Valla havuza da gidemiyorum ya. Gerçekten. Acaba ben yüzme hocamı bile unuttum mu? Valla hocayı bile unuttum ya, yüzme hocamı. İsmi neydi? Fatma diyor ki herkese selam, güzel bir gün diliyorum demiş. Hoş geldin Fatma. Acaba bugün Fatma iki arkadaşına daha radyoyu mu dinletmesi lazım? Yalnız şu kahve içeyim, hemen geliyorum.

İbo'cum sence ben gerçekten bunu kalben söylüyorum, sevilmeyi hak etmiyor muyum demiş. Ben nereden bileyim ya Meltem ya. Dur bakayım. Hak ediyor musun? Selfie fotoğrafa da bakalım. Kıvırcık saçlar. Gözler renkli mi bu yoksa lens mi? Güzel gözler. Kaş yapısı, burun yapısı, dudak, çirin. Güzel aslında. Niye sevilmeyeceksin anlamadım yani. Seni niye sevmiyorlar? Çözemedim vallahi. Acaba çok böyle sivri dilli misin? Çünkü ben sivri dilleri mesela hiç sevmem. Acaba seni de öyle mi görüyorlar? Her şeyi ben biliyorum. Seni dinlemez, kendi cevabını verir falan. Bir şey yapalım dediği zaman yok ya gerek yok falan. Böyle negatif birisiysen kimse seni sevmez. Ya güzelliğin de işe yaramaz. Benim öyle çok 2-3 tane güzel arkadaşım var mesela. Bakıyorum huyu kötü yani. Hani güzelliği çok güzel ama huyu olmayınca, uyumlu olmayınca ben diyorum bunlarla kim zaman geçirir yani falan kendi kendime. Acaba sen de onlardan biri misin? Yani gıcık mısın yani? Ha, Türkçe'de halk dilinde öyle diyorlar.

0: Ya Meltem, şaka yapıyoruz bu arada şimdi.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: Salim abi, tüm dostlara selamlar. Güzel bir gün diliyoruz demiş. Çok teşekkürler Salim baba. Evin Kast Ajans kıymetli dostumuza da çok selam. 61,5 oflu hazır mıyız?

Murat Hoca, Ender Hoca ve Saliha için. Bu arada İbrahim'cim ameliyathanede seni dinliyoruz demiş. Allah Allah. Düşünsene ya, ameliyathanede de ben hiç gitmem ya. Her yerde dinliyorum da ameliyathanede çok sağlıklı değil beni dinlemek vallahi. Ender Hocam çok öpüyorum, sevgiler. Yayından sonra arayacağım sizi. İbocuğum, pazar günü işin yoksa benimle tersaneye gelebilir misin? Tersane İstanbul'da etkinlik var. Bence Sedef, sen bileyim, hayatında varsa biri onunla git. Benimle ne yapacaksın tersanede? Ben çok sıkıcı bir çocuğum yani. Güneşte de hayatta işim olmaz orada. Ya.

Dile Hoca'ya geçmiş olsuna gidiyorum yarın. Holistic Center Clinic. Dile Hoca'ma bir küp şeker, bir de meyve suyu alayım. Dile Hoca'm nasıl olacak ya? Kadına nazar da değdiniz. İbrahim Tatlıses var ya, nazar ettiniz nazar. Açsan kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes ben. Açsan kollarını ne olacak diyor. Allah Allah. Acaba ne olacak?

Viyana'dan Mustafa bizi dinliyor. Mustafa 4 Eylül, 6 Eylül Viyana'dayım kanka biliyorsun. Seni seviyorum. Turgay abinin yanına gideceğim yayından hemen sonra arayacağız seni.

Ya şimdi bizim Sevgi dinliyor mu bizim Viyana'dan? Az önce mesaj göndermiştim ya. Sevgi, Viyana'dan dinliyorsan bizim radyonun WhatsApp'ına bir yazabilir misin? Bizim Ayfer'in kuzeni. Sevgi, bizi dinliyor musun şu anda? Yani Ayfer'in kıymetli akrabası şey gibi oldu ya. Anons yapıyorum ya. Daha bunlar ne ki göreceklerinin yanında ancak kalır ön sözüm. Ya bir etkinlikte böyle bir anons yapıldı ya. Ne kadar üzüldüm ya. Bir adet çocuk bulunmuştur. 6-8 yaşlar arasında bir adet çocuk bulunmuştur. Bir adet nedir ya? Bir adet çocuk bulunmuştur nedir ya? Abi gittim dedim, ver şu mikrofonu ya. Demet'e misafirlerimiz 6-8 yaş arası da 2 yaş var. Anonsa bakar mısınız? Diyor ki bir adet 6-8 yaş arası çocuk bulun.

Acaba Mustafa Viyana'da çok mu mutlu? Günaydın. Mustafa, beni tekrardan o etkinlik alanına götürsene kanka. Çok sevdim ya. Geldiğimizde beni özellikle götür. Çok iyi ama ya. Gerçekten. Selamünaleyküm İbrahim Bey. Aleykümselam. Nasılsınız? Türkiye'ye izne geldik ve şu anda sizi dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel. Kim bu güzel mesajı atan dinleyicimiz? Hiç ümit yok mu? Fatma Hanım, çok selamlarımızı iletelim. Layık olmayan... Gönsendorf. Gönsendorf. İnşallah güzel okumuşumdur ya. Ben vallahi okuyamıyorum. Gönsendorf diye mi geçiyor? Fatma Hanım, beni bilgilendirin lütfen. Kalbinde sevgi yasakmış. Benimle geçirdiği günler. Eşkici ve Altundağ ailesine de çok selam yollar mısınız? Tabii ki yollarım. Eşkici ve Altundağ ailesine bir alkış. Türkiye'deler. Neresindesiniz Fatma Hanım şu an Türkiye'nin? Şimdi Türkiye'ye gelen arkadaşlarım bana kahve çekirdeği getiriyor ya. Bir tane arkadaşım var. Alp diyor ki kanka şu an duruyor Van Erciş'teyim. Oğlum bak Van Erciş'te dedim, sen git şu adama kahve çekirdeği bırak. Abi diyor, burada da mı tanıdığın var? Var. O kahve çekirdeğini alacağım senden. Türkiye'ye giriş yaptın ya mesela. Havalimanında gümrükleme bölümünde polis geçiş noktasından tut da Türkiye haritasında nereye gidersen git. Yol, kasaba, belde. Yani nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Türkiye yeter ki giriş yap. Her yerde beni tanıyan, bilen birileri var. Bu Avrupa için de geçerli. Mesela Viyana'ya gittin ya. Sana diyeceğim ki kral git Viyana'da şu kişiyi bul. Şuraya bırak benim kahvemi. Allah'ım o kahve çekirdeğini alacağım senden. Nuray ablam gibi. Nuray abla kahve çekirdeğini getirdi şeye, Almanya'dan önce İstanbul yaptı. İstanbul'dan gittim Mersin. Mersin'den tekrar yine buluştuk, aldım kahve çekirdeğini. 4000 kilometre yol yaptı o kahve çekirdeği. Almaz mıyım? Southside piercing. Nuray abla diyor ki İbo helal olsun. Geldin Mersin'e aldın kahve çekirdeğini. Ben bir şeyi kafaya taktığım zaman yaparım onu, gider alırım. Yani. Nedim hoş geldin Hainburg. Ankara Gölbaşı'ndayız demiş. Hayatım. Rica ederiz, Ankara Gölbaşı da çok güzel ya. Fatma Hanım ve ailesine Türkiye'ye hoş geldiniz. En güzel şarkılar. Eşkici ve Altundağ ailesine de çok selam yollayalım. Peki Fatma Hanım, orada Ankara'da ve sizin yanınızdaki Eşkici ve Altundağ ailesi bizi kaç kişi dinliyor şu an? Hemen telefonlarını tek tek alır mısınız lütfen? Hemen App Store'dan ve Google Play'den uygulamamızı indirin. Bravo. Aynen. Bir zahmet. Onları da WhatsApp'a davet edelim. Selam, ben Melike. İbocuğum, ben de saçlarımı sarıya boyattım. Nasıl demiş? Kötü desem küser misin? İyi desem mutlu olur musun? Hangisini yazmamı, söylememi istiyorsan söyle. Kısa bir mola.

Çok iyi değil mi şarkı ya? Hazır mısın Ayfer? Ayfer Çalgıcı hazır mısın? Hemen. Bu ne ilk ne son giden uzaklara. Günün en güzel şarkısını Ayfer Çalgıcı, sevgili Ayfer'in bir tanecik kuzeni Sevgi Hanım Viyana'da bizleri keyifle takip edecek bundan sonra. Ayfer'in kuzeni sevgili Sevgi Hanım'a da bir selam yolluyorum. Sevgi nasılsın? Acaba Viyana'nın hangi noktasında bizleri takip ediyor? Artık bundan sonra Ayfer Çalgıcı, sevgili Ayfer'in kuzeni. Ayfer dedi ki hemen ben de ışık hızıyla kuzenim Sevgi'ye güzel bir şarkı yollamak istiyorum. Ayfer'in kuzeni Sevgi, hazır mısın? Viyana, ses ver.

gidiş. Şimdi şarkı isteklerine bakıyorum. Mustafa'cığım günaydın. Dördünde buluşuruz demiş. Buluşalım kral. Figen iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Harika bir selfie yollamış. Saçlar sarı, burun yapısı. Kaş kız sana kur yaramış. Burun ve dudak çene yapısı. Elmacık kemikleri. Biraz gözler yorgun ama o kadar da olacak tabii ki. Arkadaşlarını, bizleri çok özledi çünkü. Onu da çok öpüyoruz. Kurdaki bütün dostlara selam. Günaydın kanka, hayırlı sabahlar. İyi çalışmalar diliyor. Şenol abim hoş geldin. Ne çok özledim seni ben. Tüm Trabzonlulara da selam. Yeniden. Şenol abi Viyana'ya gelim de 12. Viyana'da gezelim ya. Yama yama buraları dolaşıyorum. Yapayalnız gece... Metroya bine. Sakın ona bu aşkı harcama. Nasıl seviyorum, nasıl ölüyorum. Yama yama buru buru dolaşıyorum. Esin ablama da çok selam. Çocukları da, yeğenlerimi de yanaklarından öpüyorum. Aşkı harcama. Nerece seviyorum, nasıl ölüyorum. Çok tatlı bir aile ya. Çok aşırı seviyorum. Hem vallahi Esin ablaya da Allah sabır versin. Şenol abi o da kova burcu. Kadıncağız yaka silkeliyordur böyle. Ya İbo ah, ah neler yaşıyorum. Ya kovaları biliyorum ya. Kendimden biliyorum. Dur bir daha düşün. İbocum Cansu ben nasılsın? Benim kliniğime de gelir misin demiş. Yok be güzelim valla senin çok ters yerde. Sen gel bir gün. Dur bir daha düşün. Bir daha bir daha bak bana. Senin oraya gelmek için yani gerçekten bunu şaka yapmıyorum. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlama. İzmir'e gitsem daha yakın. Gel yanıma. Bak yemin ediyorum. Şimdi benim burada Ataköy'den bindiğim zaman direkt havalimanından hemen uçak ışık hızıyla 1 saatte İzmir'e atıyor beni. Senin oraya 3 saatte gidiyorum. Yani. Pendik'te oturuyor ya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Yeşim arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Boşum çok iyisin ya, beni güldürüyorsun sabahları. Özellikle şu saatlerde çok sakin oluyor benim ofisim. O yüzden de çok da mutlu oluyorum. Radyo dinlemek bana haz veriyor. 12'den sonra yoğunluğum başlıyor demiş her gün.

Almanya'da Heidelberg'den sevgili Hülya'ya da, Hülya Güleç. Hülya ne yapıyorsun sen değerli psikologumuz? Sen yaşıyor musun? Semra Sima. Sevgili Semra, şarkısı da güzel değil mi? Yeter şarkısı çalacağız onu da programın sonunda. Hazır mısın sevgili Semra? Başarılı oyuncu ve gerçekten iyi bir sunucu, televizyoncu ve şarkıcı sevgili Semra Sima. O da Sakarya'da. Çok seviyorum Sakarya'yı.

Şimdi sevgili Figen muhteşem enerjisiyle Alman mı arkadaşımız Figen? Çok güzel dans ediyor ya. Vallahi ismi neymiş bakalım. Sevgili Melanie. Melanie'den selamlar. Melanie ne güzel oynuyor ya. Melanie maşallahı var vallahi. Figen Melanie dinliyorsa ona de ki Türk beni çevir yap hemen. Bu radyocu Türkiye'de ve Avrupa'da yayın yapan bir yayıncı ve en güzel şarkıları Melanie'ye de armağan edelim. Melanie yanına yanına al beni, o şarkıyı çaldık ya, orada dans ediyordu. Melanie'yi seven tanıyan herkese de armağan etmiş olalım. Bakalım Alman mı? Evet ya, Alman. Peki Melanie sesme. Arbeit Melanie, Arbeit Chanel Melanie, Lauf, Lauf Melanie, Lauf. Arbeit, Chanel, Lauf. İbocum her gün seni keyifle dinliyorum. Taze meyve eşliğinde demiş. Sebze Halil'den selamlar. Halde bile dinliyoruz. Vay be. Benim halimden haldekiler anlar. Günaydın Gülsüm ben. Dış hatlardan sevgilerimi iletiyorum. İstanbul Havalimanı, dış hatlar. Ne yapıyorsun dış hatlarda? Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı bana da yollarsan sevinirim demiş. Gülşah ve ailesine de çok selam.

0: uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta 18 yıldan fazladır hep adaya gidip geliyorum. İstanbul, Kıbrıs, Kıbrıs, İstanbul. Şimdi yeni rotasyonumuz Viyana. Viyana, İstanbul yapıyorum. İstanbul, Viyana yapıyorum. Bir de şimdi yeni bir rotasyon daha belirledim kendime. Stuttgart, İstanbul, İstanbul, Stuttgart. Acaba İbrahim Elden Avrupa'da daha mı mutlu? Acaba beni Stuttgart'ta bekleyenler mi var? Stuttgart'ta Eylül ayının ikinci haftasında çok güzel bir etkinlik yapacağız. Sohbet, muhabbet, makara. Sağ olsunlar, çok kıymetli arkadaşlarım. Beni görmek istiyorlar. Ben de onları görmek istiyorum. Acaba beni görmek isteyen Southside Piercing Nuray ablaya mı gelmeli? Evet ya, Stuttgart'ta Nuray ablanın güzel bir dükkanı var aslında. Orada buluşabiliriz. Bir tarih belirleyelim, saat falan. Ama büyük bir ihtimal dediğim gibi önümüzdeki günlerde belli olacak. Akşamında da güzel bir makara yapalım bütün arkadaşlarla. Beni şeye götürün ya kızlar. Göl kenarı falan olsun, tamam mı? Çok uzak bir yere gelin de sizi kızdırdığım zaman geri dönüş olmasın. Bir de bunların gerçi hepsinin arabası var. Sıkıldıkları zaman giderler. Çok sıkılgan kadınlar olduğunu düşünmüyorum. Çok eğlenceliler hepsi. Ben bir de onları böyle güldürürüm, eğlendiririm. O yüzden biraz uzak olsun ki geri dönüşleri gözlerini kesmesin. Vay be, kim gidecek bu yolu falan olsun yani. Günaydın Elden, nasılsın demiş. İyiyim canım, sen nasılsın? Figen, Almanya, günaydın. Figen, burada mısın? Dur bakayım, niye Figen gelmiyor? Figen'i alamıyoruz ki.
1: İbo çok güzel.
0: Ne, duymadım ben. Dur bakayım.
1: Teşekkür müzik için. Müzik çok güzel. İbo çok güzel.
0: Ya var ya, çok iyi ya. Almanların dinlediği tek radyocu. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, Almanlar bile İbrahim Elden'i dinliyor ya.
1: İbo çok güzel.
0: Sevgili Melanie, hazır mısın Melanie? Acaba Almanlar da mı İbrahim Elden'i dinliyor? Her şey Viyana'da başlamıştı. Sonra Salzburg'a gittik. Tüm Avusturya oldu. Sonra bir baktık ki Almanya. Sonra aramıza Hollanda katıldı. İsveç katıldı. Sonrasında Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye. Sonra bir baktık tüm Avrupa'da ve dünyada 80 ülke. Acaba başarı böyle devam mı etti bu hikaye? Bir güven var yüzünde, istenmeyen misafir kabul etmiyor. Ama Ali Süzen akıllı adam. Kimi transfer edeceğini iyi biliyor. Ali abi, ben demin bak Ali abi, biraz bonservisin pahalı ama idare ettir. Öderim dedi, kaç paraysa veririz. Ben severim cesaret, cesaretli adamları severim. Acaba bana gerçekten iyi mi yatırım yaptı? Akif Özcan akıllı adam ya. Vallahi iyi bir müdür çünkü. Ama burada Akif Özcan'ı kutlayalım ya. Büyük alkışlar Akif Özcan'a, müdür. Transferin güzel geçmesine sebep oldu. Kardeşim dedi, senin bu kadroda olmanı istiyorum dedi. Akif Özcan'a büyük alkışlar. Ben de dünden razıymış gibi hemen geldim. Ama çok tatlıydık ya. Müdür, seni seviyoruz be Akif.
2: Evet, çok hazırız. Melanie de, ben de İbocuğum.
0: Kızlar neye hazırsınız? Güzeller güzeli. Melanie de hazırmış, Figen de hazırmış. Acaba Melanie ve Figen neye hazır? İbocuğum, keşke Almanya'da olsam, ben seni her gün görmeye gelirdim demiş. Ayşegül, çok teşekkürler Stuttgart. Bence Düsseldorf'ta olmalıydın demiş İbocuğum ya. Almanya'nın sizce neresinde olmalıydım? Stuttgart mı, Düsseldorf mu? Dortmund mu, Frankfurt mu, Köln mü? Münih mi? yoksa Hamburg mu? Mesela Oya diyor ki Arzu ile beraber kesinlikle bize yakın bir yerde olmanı çok isterdik diyor. Hamburg. Sana her gün en sevdiğin yemekleri yapardık diyor. Allah Allah. Ne münasebet. Ateşkes istiyormuş. Ayrı kalmaya doymuş. Bir özür bekliyor. İbocuğum Arzu çok güzel ütü yapar demiş.

0: Elden günaydın İbocum demiş günaydın.
1: Kopmaya hazırız. İbocuğum, kopmaya senin müziklerinle, sana ve müziğine.
0: Bana ve müziğime. Acaba Figen sabah yürüyüşünde mi? Acaba Figen Melanie ile beraber şu an sabah yürüyüşüne mi çıkmışlar? Melanie bir dans ediyor videoda. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Abi çıldırmış ya. Vallahi çılgın Alman.

Bu akşam Yeni Medya Akademi Çarşamba Grubu Dublaj Okulu öğrencilerimizin 6. dersinin, yani bugün son dersimiz var. Çok da güzel geçecek. Hocam, sizin için en çok sevdiğim sarmaları yaptım diyor Rüveyda. Hadi bakalım, akşam göreceğiz bakalım Rüveyda ne kadar başarılısın. Hocam, tiramisu sever misiniz? Ben de tiramisu yapacağım diyor size. Kısır yapan var, börek yapan var. Ya çok teşekkürler ya. Vallahi kilo aldıracaksınız. Bak, benim diyetisyenim dinliyor şu an.

0: Şimdi çok güzel, keyifli gidiyoruz. Her şey yolunda. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Hazır mısın? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Türkiye. Hazır mıyız? Sakarya burada mı? Tekirdağ burada mı? Tüm Avrupa burada mı? Avrupa'da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya. Finlandiya aramızda. Necla Hanım, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Gelin mi gittin kız oraya?
1: Artık anlasam seven kalbimi sensizlik.
0: Torunlarla beraber dinle.

Semra Sima. Evet. Ne güzel. Tüm dijital platformlarda önümüzdeki günlerde de Oksijen isimli yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürecek. Müziğe olan tutkusunu ve sevgisini her daim dile getiren Semra Sima süpersin.

İbocum bu benim torunum demiş. Allah Allah. Sedef sen kaç yaşındasın kızım, senin torunun var. Sen... Acaba Sedef'in torunu mu var? 45 yaşında. Aa.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte, evde, iş yerinde, İbrahim Elden hayatın içinde, her köşesinde. Ne güzel ya. Mesela kuaförden manava, iş kadınlarından temizlikçi dostlarımıza ve çay servisi yapandan üst düzey direktöre, herkes radyoyu dinliyor. Ne güzel ya. Bakın, radyo taksilerde, arabalarda, ofislerde, evlerde, eczanelerde, her yerde dinleniyor. Ne kadar kıymetli bir şey ya.

Evet, 103 arkadaşımız takip almış beni. Dün Yenikapı etkinliklerindeydim. Bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafta keşfete düşmüş herhalde. 103 tane arkadaşlık isteği gelmiş dün bana. Çok sayıda da mesajlar da var. Mutlu oldum açıkçası. Acaba çok mu seviliyorum? Allah'ıma şükürler olsun. Ya bu sene böyle ağız tadıyla bir karpuz yiyemedim ya. Vallahi bak. Ya gerçekten bu ne oldu bizim bu? Eskiden böyle bir karpuzun tadı vardı. Bal gibiydi. Yani iyi karpuz yiyen var mı aranızda son zamanlarda bilmiyorum ama gerçekten. Çağırsın, sen ya. İyi karpuz yemek istiyorsanız Bintat'a gideceksiniz abi. Bintat. Karpuzunu al, peynirini al abi. İçeceklerinden de Pindirings'i al. Harika bir öğün bence. 22. Viyana'da ve tüm Viyana'da çok yakında Avusturya'nın birçok yerinde hatta Viyana dışında da Bintat süpermarketleri geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

0: Şimdi bir tane butik Sebahattin Bey, çok selamlarımızı iletelim kadın giyimde. İbrahim Bey sizinle işbirliği yapmak istiyoruz diye iletişim kurdular. Abi dedim, benimle ne iletişim? sizin takipçilerinizin %85'i çok kıymetli kadınlarımız dinliyor ve sosyal medyanızı yaklaşık 3 gündür takip ediyoruz demiş. Aa, yakından takip. Teşekkürler. Yayından sonra konuşalım. Acaba benimle işbirliği mi yapmak istiyorlar? Acaba çok mu euroları var?
1: Seve seve.
0: Acaba benim de euroya ihtiyacım mı var? Kafamdan aşağıya kaç euro atacak acaba?
1: Anne.
0: Çok seviyorum ya. Aa, beni euro ile susturabilir ya. Ali abi öyle yapıyor. Hiç benimle uğraşmıyor. Hiç ikili diyaloğa da girmiyor. İbo'yla mı uğraşacağım diyor. Kaç paraysa veriyorum, konuşuyorum. Öyle abi, adam akıllı adam. Adam iş adamı abi. Ticaretle uğraşıyor. Adam anlıyor yani.

Bugünün şarkısı İzmir Çiğli'de Angels iç giyimede selam yollayalım. Elif Hanım nasılsınız? Bizim programlarımızı da takip etmeye başlayın. Bol bol dinleyin. Günün şarkısını Elif Hanım ve sevdiklerini darmağı edelim. Angels iç giyim İzmir Çiğli. Instagram'dan da göz atın lütfen.

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarın İbrahim Elden aynı saatte. Kaçta mesela İbrahim? Aynı saat diyorsun. Türkiye saatiyle 10-12 arası, Avrupa saatiyle de 9-11 arası yayındayım. Kendinize çok iyi bakın. Feel nothing.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Sen ne de mutsuzum erik durumda.
1: Yıkılıyorum ama. Viyana'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar,

0: kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabileceğini bildirildi. Her 10 kişiden biri deodorant kullanmıyor. Yapılan bir araştırma her 10 kişiden birinin deodorant kullanmadığını ortaya koydu. Deodorant kullanmayanların yaklaşık 3'te biri buna ihtiyaç duymadığını söylerken bazıları ise çok az terlediğini ya da hiç terlemediğini belirtti. Araştırmaya katılanların bir bölümü ise deodorant yerine parfüm kullanmayı veya daha sık duş almayı tercih ettiğini ifade etti. Uzmanlarsa parfümün ter kokusunu önlemediğini, kişisel hijyen için deodorant ve düzenli temizliğin birlikte önemli olduğunu vurguluyor. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Avusturya'da sıcaklar nedeniyle ölümler arttı. Avusturya'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar can kayıplarının artmasına yol açtı. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle 395 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 2017'den bu yana Haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklığa bağlı ölüm sayısı olarak açıklandı. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocukların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak bol sıvı tüketilmesi ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Viyana'da sıcaklık rekoru kırıldı. Viyana'nın 21. bölgesinde 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Schittermersdorf ölçüm istasyonunda termometreler 40,1 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık ölçümlerinin başladığı günden bu yana Viyana'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Viyana'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceyi bulacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'nın doğusunda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası ülke genelinde tarihe geçti. 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 15.15'te ölçülen 41 derece meteorolojik kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana hem Viyana'da hem de Avusturya genelinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. 3 Ağustos Pazartesi günü ise saat 15.50'de Viyana'da 40,1 derece ölçülmüş ve kentin sıcaklık rekoru kırılmıştı. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Aşırı sıcaktan asfalt çöktü. Viyana'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar şehir altyapısında hasara yol açmaya başladı. Kuellenstrasse üzerinde tramvay raylarının bulunduğu bölümde asfaltın çatladığı ve yolun çöktüğü görüldü. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların asfalt yüzünü yumuşattığını, özellikle ağır araç trafiği ve tramvay hatlarının bulunduğu noktalarda çatlak ve bozulma riskini artırdığını belirtiyor. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11

0: 11 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Salzburg'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Salzburg'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına cadde ve alt geçitleri sular altında bıraktı. Yaklaşık 80 itfaiye ekibi su baskınları ve devrilen ağaçlara müdahale ederken en büyük hasarı toplu ulaşım sistemi gördü ve çok sayıda troleybüs sular altında kaldı. Traktör kazasında 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Steiermark eyaletinde meydana gelen traktör kazasında 28 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Dik arazide kontrolden çıkan traktörün defalarca devrilmesi sonucu araçtan savrulan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Viyana ve çevresini etkisi altına alan aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı gece 25, gündüzse 38 derece olacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haberleri. Viyana FM.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'nın doğusunda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası ülke genelinde tarihe geçti. 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 15.15

0: İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Aşırı sıcaktan asfalt çöktü. Viyana'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar şehir altyapısında hasara yol açmaya başladı. Kuellenstrasse üzerinde tramvay raylarının bulunduğu bölümde asfaltın çatladığı ve yolun çöktüğü görüldü. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların asfalt yüzünü yumuşattığını, özellikle ağır araç trafiği ve tramvay hatlarının bulunduğu noktalarda çatlak ve bozulma riskini artırdığını belirtiyor. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgerland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Salzburg'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Salzburg'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına cadde ve alt geçitleri sular altında bıraktı. Yaklaşık 80 itfaiye ekibi su baskınları ve devrilen ağaçlara müdahale ederken en büyük hasarı toplu ulaşım sistemi gördü ve çok sayıda troleybüs sular altında kaldı. Traktör kazasında 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Şitiyarmark eyaletinde meydana gelen traktör kazasında 28 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Dik arazide kontrolden çıkan traktörün defalarca devrilmesi sonucu araçtan savrulan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Viyana ve çevresini etkisi altına alan aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı gece 25, gündüzse 38 derece olacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana efendim abi. Esintisi. Viyana efendim. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra İlk güzel çalışmamız her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Bülent Yiğit bizlerle birlikte olacak. Sevmiştim diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Güzel de bir yorumla kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevmiştim, sevdanın çok ötesinde dedik. Bülent Yiğit yorumuyla. Gün içerisinde yemeğe geçen tüm dostlarımız için ve hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere, sizce herkes eşit davranılmayı hak eder mi, yoksa bazı durumlarda istisna yapılmalı mı, neden diye sorduk. Sizce herkes eşit davranılmayı hak eder mi, yoksa bazı durumlarda istisna yapılır mı diye sorduk. Nedeniyle birlikte ister yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi bugün de programın öncesinde gelmeye başladı. Ben Instagram'a program öncesinde bakmıyorum ki mesajları kaybetmeyeyim, aklımdan gitmesin. Hepsini anlık olarak göreyim. Yani kimse mesajlarımıza bakmaya bile tenezzül etmiyor gibi algılamasın. Bu sebepten bakmıyorum. Çünkü bazen işte kazara bakıp ya da sonrasında bir şey sorulduğu için bakıp verilen cevabı unuttuğum oluyor. O yüzden o topa yayın içerisinde girmiyorum. Bilginiz olsun. Efendim, cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim ardından. Buralardayız. Cenk Türk gelecek. Ben efendi değilim diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

bitti deyince gidemem. Hani bir taraftan bakıldığında hani sanki kötü bir şeymiş gibi, hani ayrılmayı bilmiyormuş gibi algılanabilir ama bir taraftan baktığında da öyle bitti demeyle seni gönlümden silebilecek kadar efendi bir adam değilim. Peşini öyle kolay bırakamam diyor. Öyle de bir güzelliği var. Birilerini bırakamamak her zaman saplantı haline getirmek demek değildir. Bazen budur belki ama her zaman değil. Bazen sevdiğin için bırakamazsın. Gerçekten çok sevdiğin için. Karşılık göreceğine inandığın için. Ne bileyim, insan bir dostunu bile bırakamıyor. Değil ki bir gönül birlikteliğinden bahsediyoruz. Ne bileyim, araya uzun yıllar girdiyse bir dostunla bile yolların ayrılacağında ya bunu senden beklemezdim deyip bir süre üzülebiliyorsun. O yüzden bitti deyince gidemem demek her zaman kötü bir anlam taşımaz. Ama her zaman iyi de bir anlam taşımaz. Artık onu güzelce bir tartmak gerekiyor. Yalnız biz tartma konusunda sıkıntı yaşıyoruz abi. Çünkü o sıkıntılı iş, zahmetli iş. İşin içinden çıkamayabilirsin. Dolayısıyla işte bu tarz durumlarla karşılaştığımızda genelde yaptığımız şey birini bir diğeriyle aynı kefeye koyup erkekler hep aynısınız, kadınlar hep aynısınız demektir. Bir de dost acı söyler. Ben kadınlar hep aynı diyen erkek çok az gördüm ama erkekler için erkek milleti değil misiniz? Hep aynısınız diyen kadın sayısı sanki biraz daha fazla. Madem istisnalardan bahsediyoruz, biz de bu şekilde bir istisna örneği vermiş olalım. Devrim Güvenç'le devam edelim. Sen hiç mi bahar görmedin diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Hemen şöyle gelen mesajlardan birkaç tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Dinçer, bizlere ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. Herkes eşit davranılmayı başlarda tabii ki de hak ediyor. Ama bu demek değil ki devran böyle dönecek, düzen böyle devam edecek. Bazen o eşitliği kendine hak görüp, bizim sorumluluğumuzmuş gibi görüp bize olması gerekenden kötü davrananlar oluyor. İşte bu tarz durumlarda durum değişiyor. Senin de dediğin gibi istisnalar kaideyi bozmaz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu soruyla alakalı bir şey paylaşayım. Bugün gönüldaşımla işte ne sorsak diye düşünüyoruz, hani konu ne olsun diye. Kendisi de aynı cümleyi bana kurdu. Konu dedi istisna olsun. Hani sen sürekli diyorsun ya, istisnaları kaideyi bozmaz. Yapacak bir şey yok. Biz Sagopa ile büyüdük. Dimağımızda kaldı. Sevgili Leyla Hanım, merhabalar, yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sorumuza cevap olarak, bence herkes eşit davranılmayı hak etmiyor.

yaratılış gereği bile eşit değiliz. Kadın ve erkek olarak. Fiziksel açıdan kadının yapabileceği işler var. Kadının elinin yatkın olduğu işler var. Erkeğin yapabileceği, erkeğin elinin doğuştan yatkın olduğu işler var. Bu gerçeği unutmamak lazım. Unuttuğumuz anda da kader bizi bununla yüzleştiriyor zaten demiş. Değil mi? Her anlamda eşit olabiliriz belki ama... Bunu yaşıyoruz ya. Zaman zaman güç bakımından eşit olmadığımızı kabul etmek gerekiyor. Efendim, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Çok şey istemedim senden. Biraz sevsen kâfi sevdiğim. İnan, aşkından deliye dönerdim. Çok şey istemedim senden. Bana gelsen kâfi sevdiğim. İnan, sevdandan deliye dönerdim. Senden ötesini görmezdi gözlerim. Dudaklarımı, dilimi adınla mühürlerdim. Çok şey istemedim senden. Aşkımı görsen kâfi sevdiğim. Ben senin gözlerini cennet bilirdim. Çok şey istemedim senden. Affetsen kâfi sevdiğim. Gel desen, gel desen durmam. Koşa koşa gelirim. Koşa koşa gelirim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Geç farkına varmışım. Galiba bir şeyleri hiç fark edememekten iyidir geç fark etmek. Hani zararın neresinden dönersen kârdır deriz ya. Ama o kâr kısmına da pek takılı kalmayız. Bir yerden döneriz. Zararın bir yerinden döneriz evet, ama aklımız hep geçmişte kalır. Kendimizi toplamışızdır da, iş üzerinden örnek verecek olursak, bir dönem işler umduğumuz gibi gitmemiş olabilir. Sonrasında kendimizi toplarız ama hep şey deriz ya, bu noktaya gelene kadar işte şu kadar kaybettik, şöyle oldu böyle oldu. Aslında oraya çok da takılmamak lazım, unutmamak da lazım tabii. Kibre bürünmemek adına, ama takılmamak da lazım. Geleceğini şekillendirebilmek adına. O yüzden her zaman söylüyorum, çizgi çok önemli. Bazı durumlarda istisnalar bile kaideyi bozar. Bunu unutmamak lazım. Hani aman buna takılayım da bu istisna olsun, ben zaten bir şeye kolay kolay takılmam. Dur müsaade et, buna takılmışım, elbet atlatırım diye o topa girmemek lazım. Girersek kaybederiz. Şimdi sevgili Salim Bey, Salim Aydın şu anda bizlere kulak veriyor. Mega kente, İstanbul'a selamlarımızı göndermiş olalım. Hamit Kaya'dan "Sana Direniyorum Hayat" adlı şiiri rica ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kendisinin ismini radyoda birkaç kez denk geldim, duydum ama kendi programımda ilk kez görüyorum. Umuyorum bundan böyle hem programın hem radyonun daimi dinleyenlerinden bir tanesi olmaya devam eder. Programımda ilk kez şiir isteniyor bu arada. Ya da o kadar az istendi ki ben hatırlamıyorum. Hemen aldım listeye. Hamit Kaya gelsin, "Sana Direniyorum Hayat" diyelim. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Sana direniyorum hayat. Bugün yaşama sebebim olan hayatta hüzün doluyum. Öyle doluyum ki öfkem ve hüznüm birbirine karışmış. Yaşamım karanlık, umutlarım paramparça olmuş. İçimde deli gibi, volkan gibi, fırtına gibi çağlayan isyan var. İçi boş bir gemi gibi, dalgalarla boğuşuyor gibiyim bugün.

Hiç kimseyle sohbet dayetmek içimden gelmiyor. Bu fırtınayı, bu isyanı aşacak kadar gücüm kalmadı. Üzüntülerim ve vicdan azabımla kırık plak çalar gibi ben de çığlık atıyorum hayat. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Bak halime, inim inim inliyorum. Sürüm sürüm sürünüyorum kendi dünyamda. Bu şehirde endişe ediyorum varlığımdan. Anlasana beni hayat. Anlasana.

gecenin yarısında, ay ışığının altında tek başıma yürüyorum. Bir o yana, bir bu yana. Serseri mayın gibi dolanıyorum. Öyle bir haldeyim ki attığım adımlardan bile endişe ediyorum. Bak işte, gidişi olup dönüşü olmayan yollara attım kendimi. Öyle bir attım ki rüzgarın uğultusu ile sohbet ediyorum. Sırtımdan vurula vurula, çamur atıla atıla, pes etmeden yürüyorum. Issız yollarda üstüm başım bana.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlarımızla devam edelim ve bir kez daha hatırlatalım. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız her zaman 1-0 öndedir, bilginiz olsun. Sevgili Ayşe Hanım, selamlarımızı göndermiş olalım. Bu kez Isparta'dan bizi dinliyor. İyi akşamlar Melih, Isparta'dan selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Gülşadi ablamız da iyi akşamlar, hoş geldin Melih Bey oğlum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yusuf abinin bahçesinde çay içiyoruz. Yusuf abin Yörüklerin meşhur yabani erik ekşisinden yapıyor demiş. Güzel de bir fotoğraf göndermişler. Valla Yusuf abi her masada varsın ya. On numara beş yıldız adamsın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Afiyet olsun, muhabbetiniz bol olsun diyelim. Çay muhabbettir. Sevgili Emsel Hanım şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar Melih. Şu anda İstanbul'dan Konya'ya gidiyoruz. Sıradaki çalışmayı bütün yolculara armağan ediyorum demiş. Bizler de hayırlı yolculuklar dileyelim. Bütün güzel çalışmalar onlara da armağanımız olsun. Bu saatin son çalışması gelecek. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efendim, bu akşam için size dedik ki herkes eşit davranılmayı hak eder mi, yoksa bazı durumlarda istisna yapılmalı mı? Herkes eşit davranılmayı hak eder mi, yoksa bazı durumlarda istisna yapılmalı mı? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Yusuf Alp ve Nihat Sülün bizlerle birlikte olacak. Ayrılık kapıda diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.10 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı şu anda bizlere kulak veriyor. Abi aklımdasın, seni bir arayacağım. Haberin olsun. Yarın muhtemelen olamaz ama ben de değilim çünkü yarın. Ama bir cuma günü inşallah öyle bir planım var. Selamlarımızı göndermiş olalım kendisine ve Erdatlı ailesine. Hemen şöyle gelen mesajlarımızdan, cevaplarımızdan birkaç tanesiyle daha devam etmek istiyorum. Sevgili Ahmet amcamız, selam evlat, iyi yayınlar. Herkes eşit davranılmayı hak etmez tabii ki de. Değer verdiğin, sana değer gösteren biri bir diğerinden farklı olduğunu hissetmek ister. Bu insani bir haktır bence. Şayet bunu yapamıyorsan o ilişki zaten yürümez demiş. Kesinlikle katılıyorum. Abi sana değer veren insana, değer verdiğini söylediğin insana, onun X birinden farklı olduğunu göstereceksin, hissettireceksin. Yani illa çiçek al, çikolata al, her gün bir hediyeyle gel demiyorum ama X birine olan fiilinle, X birine olan sözünle sana değer veren birine, senin değer verdiğin birine fiilin, sözün aynı olamaz. Yani herkes eşit değildir. Maalesef düzen bu. Murat abi bu arada güzel de bir fotoğraf gönderdi. Sevgili Gürcan abiyle birlikte. Adam direksiyonda bile tebessümü ihmal etmiyor ya. Yani trafikte kavga etme ya da kavga edilme ihtimali sıfıra yakın olan biri. Yani Gürcan abiyle trafikte kavga eden biri sorunu kendinde arasın, öyle söyleyeyim. İkisini de gerçekten çok seviyorum. Bütün çalışmaları kendilerine de armağan etmiş olalım. Ve sevgili Hülya Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bir nöbet gecesinden selamlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Semih Cenk ve Büken bizlerle birlikte olacak. Sende kalmış diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel şarkı. Ona zaten diyecek bir şey yok. Eskiden de bilen biliyor. Çok da güzel yorumlanmış. Ona da eyvallah. Ama madem ki bu şarkıyı yeni haliyle Semih Cenk'ten dinlettik, o zaman şöyle bir Baba Müslüm dinletmeden ben yapamam abi. Format bir kere de bizim için, Müslümcüler için bozulsun. Şu şarkıyı bir de babadan dinleyelim. 89 yapımı, harika bir çalışma. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi ve saatlerimizi 22.27 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. İyi akşamları, yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Şimdi sırada son günlerde bolca dinlediğim çalışmalardan bir tanesi var ve bu güzel çalışmayı sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Soner Sarıkabadayı bizlerle birlikte olacak. Tamamlayamayabiliyorum diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım için, Ela için geldi. Umarım keyifle dinlemiştir. Soner Sarıkabadayı kulaklarımızdaydı. Tamamlayamayabiliyorum dedik. Vallahi tekerleme gibi. Ben bile söylerken zorlanırım diye başta cesaret edemedim ama işin büyüsü burada. Ve mesaj gönderdi, dedi ki mesajında: selam gönüldaşım, kolay gelsin, sesindeyim, keyifli, huzurlu, nazarsız, su gibi bir yayın dilerim, soruna cevabım. Bence herkes önce insan olduğu için eşit değer hak eder. Ama herkese her zaman aynı şekilde davranmak adalet anlamına gelmeyebilir. Bazen bir diğerinin daha fazla desteğe, anlayışa ya da korunmaya ihtiyacı olur. O yüzden önemli olan herkese aynı muameleyi yapmak değil, herkesin hak ettiği adaleti sağlamak ve değeri gösterebilmektir. Sevgilerimle demiş. Değil mi? Bir de adalet. Abi çok önemli ya. Yani hem aynı eşitliği göstermiyorsun, hem buna sebep sorduğunda ya işte o şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Senin yaptığın ne, şu, şu, şu falan gibi. Bu kıyasa girilmesi yanlış bir kere. Özellikle aile içinde, en çok aile içinde yaşanıyor diye söylüyorum. Özellikle aile içinde bu kıyasa girilmesi en büyük yanlışlardan bir tanesi. Kalkıp birine bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsun. Görülmeye çalıştığının, görünmek istediğinin altını çiziyorsun. Diğer taraf sırf işine gelmediği için, ya onun için öyle diyorsun da o sana şöyle şöyle şöyle yaptı, nankörlük etme diyor. İyi de ben de sırf geçmişte yapılanları gördüğüm için içimden gelerek belki geçmişin yükünün altında ezilmemek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bunu görmeni beklemek ya da bunu X birinin görmesini beklemek, görmesinden kastım Ela'ya köpsün değil, hani Allah seni başımızdan eksik etmesin demesi de değil. Ne bileyim, bir sevgi, ilgi, alaka, bir şey, ona göre bir davranış, bir iyi niyet, bunlar da yeter. Ki aslına bakarsanız sebep ne olursa olsun, Allah seni başımızdan eksik etmesin denmesi de bir insana güzel bir şeydir. Ama biz bazı durumlarda buna böyle bakmıyoruz maalesef. Umarım bu durum değişir. Efendim, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, bence bazı durumlarda bu durum değişebilir. Tabii ki de herkes eşit davranılmayı hak eder. Ama baktın ki bu durum, az önce de bahsettiğim gibi program içerisinde, kötüye kullanılıyor. O zaman cephe almanda, gereğini yapmanda bence bir sakınca yok. Çünkü diğer türlü karşı taraf bu durumu bir silah olarak kullanıyor ve maalesef seni, senin silahınla sen bile farkına varmadan alaşağı edebiliyor. İşte bunun yaşamaması için bazen istisna yapılabilmeli. Berdan Mardin'e gelsin. Bilemedim diyelim ardından. Günün gecenin son şiiriyle buralarda

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Berdan Mardini'ye kulak verdik uzun zaman sonra. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi gecenin günün son şiirine. Yavaş yavaş da gecenin sonuna doğru gitmekteyiz. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçülisan edersek aşk olaydı bakalım.

Bırak beni gideyim sevdiğim. Bırak beni. Git gönlümden. Bırak ki unutayım seni. Yaş olup düşme gözlerimden. Bırak beni sevdiğim. Bırak gideyim. Bu sevda, bu sevda aldı götürdü beni benden. Bırak beni sevdiğim. Yola devam edeyim. Yahut söyle. Söyle bileyim. Her şey bitti mi sahiden? Unuttun mu beni? Beni sevmeyi. Sana söylediğim güzel sözleri. Unuttun mu? Unuttun mu sevgili? Gökyüzüne sinir esmettiğim günleri. Sigaranın dumanına seni sakladığım günleri. Unuttun mu? Unuttun mu söyle bana? Unuttun mu sevgili? Unuttun mu sevgili?

Şu anda Emel, Zinat ve Yusuf da bizlere kulak veriyor. Sevgili Emel'in sorumuza bir cevabı var. Herkes eşit davranılmayı tabii ki de hak ediyor. Ama zaten davranılmıyor. Davranılsa da işin rengi bir yerden sonra değişiyor. Çünkü bir şeylerin tadını kaçırmak konusunda insanoğlunun üstüne yok demiş. Değil mi? Yok ya. Vallahi bir şeylerin böyle tadını kaçırmak, suyunu çıkarmak konusunda üstümüze yok. Yani buna en yakın örnek şu doğa olayı var ya, dönüşümü olan ambalajlar. Abi Türkiye'ye geldi aletler. 15 gün geçmeden cihazların bozulduğu haberini almaya başladık. Cihazların önünde kuyruk olmaya başladı. Çok garip. Ve bu tespiti yapan Dubai'den bir arkadaşım, sevgili Emel. Hani bayağı buradan oraya da gitmiş değil, bayağı bildiğin Dubai'nin yerlisi. Bizde öyle derler ya. Türkçeyi de dizilerden öğrenmiş. İyi, en azından Türk dizilerinin bir faydasını gördüm. Faydasının olduğuna şahit oldum. Zaten Emel'den sonrası da gelmedi. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte Cem Yıldız bizlerle birlikte olacak. İmkansız aşk diyelim. Ardından vedadan önceki son çalışmamızda buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesi bizlerle birlikteydi. İmkansız Aşk dedik yepyeni versiyonuyla, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, sıradaki çalışmamızı bu saate kadar bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Edis İlhan bizlerle birlikte olacak. Kırgınım diyelim ardından. Veda için buralardayız, haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Evet, bize ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Emrah bizlerle birlikte olacak. Benim de Allah'ım diyelim. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi,
2: aşk
0: duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.